bin har bacan bir daha canım siran jo prani nisad bin bacan roop ram te chan.